Başın aşağılasın fele fele bu verdiğin varlık. 15'ine indir bu hızlı eskisi.